0: Rodip. Yela de. Yela de. Dinge, şoku deli.
1: Şoku deli. Şoku deli. Şoku deli. Yar yar çuburi. Niyle madem ya çuburi.
0: Ngazu bi yuni. Ngazu sesoa za sesim. Leri di to chane. Miri gi seri da ti chedu. Betu hüme çigi.
1: Ngazu sesoa da sesim. Leri di to chane.
0: Nirekis,
2: Sahi, Kabichi, Do, Ezen, Lumi, Chigi,